andaman bu baniyana andaman bagya hun manami ni aram yanu mai ul biraga yanu mai udura yanu.